0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uyku depolamak mümkün mü? Hafta içi yoğun tempo nedeniyle az uyuyanlar, hafta sonu uzun uyusalar bile kendilerini dinlenmiş hissetmeyebiliyor. Bu durum uyku depolama sorusunu gündeme taşıyor. Ancak son dönemde bilim dünyasında farklı bir yaklaşım tartışılıyor. Uyku bankası yöntemi. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bazı bilim insanlarına göre uyku depolamak etkili bir teknik olabiliyor. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak amacıyla biriktirebiliyor. Bazı araştırmalar önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor. Uyku depolama kavramı ilk kez 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneylerle gündeme geldi. Askerler üzerinde yürütülen bir çalışmada katılımcıların bir bölümü bir hafta boyunca her gece yaklaşık 10 saat uyurken diğer grup 7 saatle sınırlandırıldı. Ardından her iki grupta ciddi şekilde uykusuz bırakıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Önceden daha uzun süre uyuyan askerlerin uykusuzluk döneminde daha dikkatli olduğu, görevlerde daha az hata yaptığı ve normal uyku düzenine daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu bulgular uykunun belli ölçüde ön hazırlık işlevi görebileceğini düşündürdü. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri kısmen destekledi. Gece vardiyası öncesinde birkaç gün boyunca daha uzun uyuyan sağlık çalışanlarının vardiya süresince daha iyi odaklandığı ve daha az bilişsel düşüş yaşadığı görüldü. Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Daha uzun uyku süreleri reaksiyon hızı, karar verme ve fiziksel toparlanma üzerinde olumlu etki yarattı. Basketbolcularda şut isabeti artarken tenisçilerde servis performansı yükseldi. Bazı dayanıklılık

0: raporlarındaysa hata oranlarının azaldığı raporlandı. Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut fazla uykuyu stoklamak yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir ama geleceğe yatırım yapmıyor. Bu görüşü savunan araştırmacılar performanstaki iyileşmenin doğrudan uyku biriktirmekten mi yoksa sadece dinlenmiş olmaktan mı kaynaklandığının net biçimde ayrıştırılamadığını söylüyor. Uyku sırasında vücut ve beyin adeta bakım moduna geçiyor. Hücre onarımı, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve hafıza süreçleri bu dönemde aktif hale geliyor. Gün içinde beyinde biriken atık maddeler uyku sırasında temizleniyor, öğrenilen bilgiler düzenleniyor ve öncelik sırasına alınıyor. Uzmanlara göre çoğu yetişkin için ideal uyku süresi gecede 7 ila 9 saat. Bunun altına uzun süre düşüldüğünde dikkat, motivasyon ve öğrenme kapasitesi ciddi şekilde zarar görebiliyor. Özellikle yeni bilgi öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. Eleştirel yaklaşanlara göre uyku, birikim hesabından çok kredi kartına benziyor. Borç birikebiliyor ama fazlalık depolanamıyor. Bu yüzden önceden iyi uyudum, şimdi az uyusam sorun olmaz düşüncesinin riskli olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların büyük çoğunluğu tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla uyumak kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem kronik uykusuzluğu telafi eden kalıcı bir çözüm değil. Uzun vadede düzenli ve yeterli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel şartı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Aragaz. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'de yapılan bir araştırmada bebeklik döneminde daha az şeker tüketen bireylerin ilerleyen yaşlarda kalp krizi ve felç gibi ciddi sorunlara daha az yakalandığı ortaya çıktı. Araştırmada 1953 yılında İngiltere'de şeker karnesinin sona ermesi doğal deney olarak kullanıldı. Araştırmacılar karnenin devam ettiği dönemde doğanlarla sonrasında doğanları karşılaştırdı. Toplamda 63 binden fazla kişinin verileri incelendi. Bu kişilerin ortalama yaşının ise 55 olduğu ifade edildi. Uzmanların anne karnından başlayarak yaklaşık 2 yaşına kadar olan ilk 1000 günü kritik pencere olarak tanımladığı öğrenildi. Buna göre bu dönemdeki beslenme uzun vadeli sağlık üzerinde belirleyici olabilir. Araştırmada anne karnından itibaren ilk 1-2 yaşta şeker tüketimi sınırlı olan kişilerde kalp damar hastalığı riskinin %20 daha düşük olduğu belirtildi. Bu koruyucu etkinin bir kısmının daha düşük diyabet ve yüksek tansiyon oranlarıyla da bağlantılı olabileceği ifade edildi. Karnenin uygulandığı dönemde günlük şeker tüketiminin 40 gramın altında sınırlandığı, 2 yaş altı çocuklara ise ilave şeker verilmediği aktarıldı. Bu sınırlar günümüzde küçük çocuklar için önerilen miktarlara oldukça yakın. İngiltere'de şeker karnesinin kaldırıldığı dönemi inceleyen bir araştırmaya göre yaşamın ilk 1000 gününde daha az şeker tüketen bireyler yetişkinlikte kalp hastalıklarına daha az yakalanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. When I first saw you.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Elle dergisi 2026 ilkbahar yaz sezonunda tasarımlara ve modaya yön verecek topuklu ayakkabıları sıraladı. Bu sezon kesik detaylar, altın ve gümüş tonlarının hakim olduğu metalik yüzeyler, mimari ve dikkat çekici topuk tasarımlarıyla şeffaf dokular öne çıkıyor. Bu sezon defilelerde topuklu ayakların parmak uçlarında, ayak kemerinde, yan yüzeylerinde kesikler görebiliriz. Altın ve gümüş tonları ise bu sezon ayakkabılarda güçlü bir geri dönüş yapıyor. İlkbahar yaz 2026 podyumunda metalik yüzeyler sandaletlerden babetlere kadar pek çok farklı formda kendini gösterecek. Amerikan ve Fransız modasının parlak gümüş modelleri modern bir etki yaratırken İtalyan ve Belçika koleksiyonlarında ise altın tonları daha sıcak bir görünüm sunuyor. Önceki sezonlarda odak ayakkabının burnunda olurdu. Bu sezonsa dikkatler tamamen topuklara yöneliyor. Ayakkabının karakteri artık ön kısımdan değil topuğundan okunuyor. Yeni sezonda topuklar kimi zaman mimari bir forma bürünüyor, kimi zamansa bir tasarım objesine dönüşüyor. Şeffaf yüzeyler, neredeyse görünmez malzemeler ve cam etkili dokularsa bu sezon yeniden moda oluyor. Moda tarihinde her zaman eğlence ve hareket duygusuyla ilişkilendirilen puantiye ayakkabılarda güçlü bir etki bırakıyor. 1950'lerin feminen elbiselerinden 80'lerin iddialı aksesuarlarına kadar farklı dönemlerde kendine yer bulan bu desen bugün farklı tasarımlarla yeniden yorumlanıyor. Lübnanlı moda devinin platform sandaletlerinden Fransız modasının klasiklerine kadar farklı silüetlerle karşımıza çıkan puantiye deseni tasarımlara retro bir enerji katıyor. Bu sezon ayakkabılar artık tek bir kategoriye ait olmak istemiyor. İlkbahar yaz 2026 podyumlarında loaferla topuklu, terlikle sandalet, hatta spor ayakkabıyla klasik bruj ayakkabı arasında kalan modeller öne çıkıyor. Bu sezon tasarımcılar ayakkabının kimliğini bilinçli olarak bulanıklaştırıyor. Konfor ve zarafet artık karşı karşıya değil, birlikte var oluyor. Bir zamanlar ayrı kategorilerde duran formlar birleşiyor ve ortaya hem tanıdık hem de biraz garip ama daha özgü bir ayakkabı dili ortaya çıkıyor. 2026 ilkbahar yaz sezonunda topuklu ayakkabılar klasik kalıpların dışına çıkarak hem estetik hem de işlevsellik açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kesik detaylardan metalik yüzeylere, mimari topuklardan şeffaf dokulara kadar uzanan bu çeşitlilik modada sınırların giderek silindiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: NASA'nın Curiosity Rover'ı Mars'ta şimdiye kadarki en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu. 3,5 milyar yıllık kaya örneğinde 21 farklı karbon bazlı bileşik tespit edilirken, bulgular Kızıl Gezegen'in geçmişte yaşamı destekleyebilecek kimyaya sahip olduğunu ortaya koydu. Mars'ta yaşam olup olmadığı sorusuna yanıt arayan bilim insanları önemli bir eşiği geçmiş olabilir. NASA'nın Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen'de şimdiye kadar tespit edilen en zengin organik molekül çeşitliliğine ulaştı. Bu bulgu, Mars'ın geçmişte yaşam için gerekli kimyasal koşullara sahip olduğuna dair en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, 2020 yılında alınan kaya örneğinde toplam 21 farklı karbon içeren molekül belirledi. Bu moleküllerden 7'sinin daha önce Mars'ta hiç görülmediği açıklandı. Organik moleküller, yaşamın temel yapı taşları olarak kabul ediliyor. Ancak bilim insanları bu bileşiklerin tek başına yaşamın varlığını kesin olarak kanıtlamadığını da vurguluyor. Mary Anning 3 adı verilen kaya örneği Mount Sharp eteklerinden toplandı. Bilim insanlarına göre bu bölge milyarlarca yıl önce göller ve akarsularla kaplıydı. Araştırmayı yürüten ekip, tespit edilen organik maddelerin yaklaşık 3,5 milyar yıl boyunca korunmuş olabileceğini düşünüyor. Keşfin en dikkat çekici unsurlarından biri, azot heterosikitleri olarak bilinen moleküllerin tespiti oldu. Bu yapılar, karbon ve azot atomlarının halka şeklinde dizildiği bileşikler olarak biliniyor. Bu tür moleküller, canlıların genetik bilgisini taşıyan DNA ve RNA'nın erken yapı taşları arasında yer alabiliyor. Çalışmanın başyazarı Amy Williams, bu keşfi son derece derin anlam taşıyan bir bulgu olarak nitelendirdi. Araştırmada ayrıca karbon ve kükürt içeren benzotiofen adlı bir bileşik de tespit edildi. Bilim insanları bu tür bileşiklerin meteoritlerde de bulunduğunu ve erken güneş sisteminde yaşam için gerekli kimyasalların yayılmasına katkı sağlamış olabileceğini düşünüyor. Ashwin Vasava da keşfi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. Bu organik moleküller Mars'ın geçmişte yaşam için uygun bir ortam sunmuş olabileceği ihtimalini daha da güçlendiriyor. Araştırma sonuçları Nature Communications'ta yayınlanırken bilim dünyası Mars'taki potansiyel yaşamın izlerini daha derinlemesine araştırmaya hazırlanıyor. NASA'nın Curiosity Rover'ı Mars'ta şimdiye kadarki en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu. Keşfin en dikkat çekici unsurlarından biri azot heterosikikleri olarak bilinen moleküllerin tespiti oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk kütüphanelerindeki üye sayısı 7.160.225, kitap sayısı ise 26.041.029'a ulaştı. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kütüphane sayısı 1300'ü geçti. Türkiye'nin 900'den fazla ilçesinde bulunan halk kütüphanelerinde 26.041.029 kitap bulunuyor. Kullanıcı sayısı 39.194.669, üye sayısı 7.160.225 olarak kayıtlara yansıyan kütüphanelerin bir önceki yıl kullanıcı sayısının 38.737.705, üye sayısının ise 6.726.993 olduğu kaydedildi. Türkiye'de kütüphane çalışmalarının hız kazanmasıyla bebek ve çocuk kütüphanesi sayısı 79, edebiyat ve müze kütüphaneleriyle birlikte ihtisas kütüphane sayısı 21, AVM kütüphanesi sayısı 12, cezaevi kütüphanesi 11, havalimanı kütüphanesi sayısı 3, gar kütüphanesi sayısı 2 ve hastane kütüphanesi sayısı 2 oldu. Türkiye'nin hafızası olarak nitelendirilen Milli Kütüphane, hizmet erişimini kolaylaştırmak, kullanıcı kapsamını ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, bilimsel araştırmalara öncülük etmek, yazılı tarihi ve toplumsal hafızayı geniş kitlelere tanıtmak gibi birçok etkinlik ve çalışma yapıyor. 2024 yılı içerisinde başlayan Müteferrika projesi kapsamında 81 il halk kütüphanesinin bünyesinde bulunan kitap, yerel gazete ve dergilerin listelenerek Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi sağlandı. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 690 başlıkta 170 bin sayıyı geçkin süreli yayın ve 11.766 kitap Milli Kütüphane koleksiyonuna kazandırıldı. Milli Kütüphane 2009 yılından başlayarak farklı disiplinlerde satın aldığı elektronik kitapla koleksiyonunu geliştirmeyi başardı. Kütüphane 52.126 adet e-kitaba, 1.805.360 dijital içeriğe, 92.360 belgeye ve 800 tür derginin arşivine sahip olarak hizmet veriyor. Milli Kütüphane 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla 130.213 üyeye, 282.195 yıllık kullanıcıya sahip olup nadir eserler dahil olmak üzere 1.989.018 kitapla kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ayrıca 2026 yılı verilerine göre Milli Kütüphane'de 56.476 başlıkta süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenerek okuyucuların erişimine açık bulunuyor. Kitap dışı materyallerle 188.805 eserde araştırmacıların kullanımına sunuldu. Milli Kütüphane, Milli Dijital Kütüphane üzerinden kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, nadir eserler türlerinde toplam 25.854.643 dijital pozu kullanıcılarına açtı. Türkiye'de kütüphanelere ilgi artıyor. Üye sayısı 7 milyonu geçti. Kütüphane sayısı 1300'ü aşarken toplam kitap sayısı 26 milyonu geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Midenin değil beynin seçimi. Ana yemekten sonra tamamen doymuş hissetsek bile tatlıya yer kalması kişisel bir alışkanlıktan çok bilimsel olarak açıklanan bazı bedensel ve zihinsel süreçlere dayanıyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre bu durumun temel nedenlerinden biri duyuma özel tokluk olarak adlandırılan mekanizma. Aynı tat grubunu uzun süre maruz kalındığında beyindeki duyusal yanıt azalıyor. Ana yemeklerde baskın olan tuzlu ve baharatlı tatlara karşı oluşan bu bıkkınlık tatlıyı daha cazip hale getiriyor. Bir diğer nedense mide akomodasyonu. Mide içine besin girdikçe genişleyebilen kaslı bir yapıya sahip. Şekerli gıdalar vagus siniri üzerinden midenin üst kısmındaki kasların gevşemesine yol açıyor ve bu gevşeme ana yemekle dolu olan midede tatlı için fiziksel bir alan oluşmasını sağlıyor. Tokken bile tatlı isteğinin ortaya çıkmasında etkili olan bir başka süreç ise hedonik açlık. Şeker oranı yüksek gıdalar beynin dopamin temelli ödül sistemini uyarıyor ve bu etki tokluk sinyallerinin kısa süreli olarak baskılanmasına neden olabiliyor. Ana yemekten sonra tamamen doymuş hissetsek bile tatlıya yer kalması kişisel bir alışkanlıktan çok bilimsel olarak açıklanan bazı bedensel ve zihinsel süreçlere dayanıyor. Bu durumun temel nedenlerinden biri duyumu özel tokluk olarak adlandırılan mekanizma. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kafein, dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde, doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor, ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin, yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden derin uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saati aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor, ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygıdan baş ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dış ortam soğuduğunda bunu derimizle hissediyoruz. Ancak günlük hayatta sıkça tarif edilen içimizin üşümesi duygusunun kaynağı bugüne kadar net olarak açıklanamıyordu. Yeni bir araştırma bu hissin vücutta farklı algılama yollarına dayandığını ortaya koydu. Acta Physiologica dergisinde yayımlanan çalışmaya göre deride ve iç organlarda sıcaklık değişimleri aynı mekanizmayla algılanmıyor. Araştırmada düşük ortam sıcaklıklarının deride ağırlıklı olarak TRPM8 adlı iyon kanalı proteini aracılığıyla algılandığı belirlendi. İç organlardaki sıcaklık değişimlerinin ise TRPA1 adlı farklı bir iyon kanalı proteini üzerinden algılandığı saptandı. Çalışmada soğuk algısından sorumlu duyu nöronlarını doğrudan inceleyebilen hayvan modelleri kullanıldı. Araştırmacılar iki ana sinir yoluna odaklandı. Deri ve yüz bölgesinden duygusal bilgileri taşıyan trigeminal sinirle beyin ve akciğerlerle sindirim organları arasındaki iletişimi sağlayan vagus siniri üzerinden iletilen sinyaller ayrı ayrı incelendi. Nöronların sıcaklık değişimlerine verdiği tepkiler, kalsiyum görüntüleme ve elektrofizyolojik kayıt yöntemleriyle gerçek zamanlı olarak izlendi. Ayrıca hangi iyon kanallarının hangi nöronlarda aktif olduğu özel duyu reseptörleri kullanılarak belirlendi. Araştırmacılar TRPM8 ve TRPA1 iyon kanalı proteinlerini kodlayan genlerin işlevsiz hale getirildiği fareler üzerinde de deneyler yaptı. Elde edilen bulgular bu iki proteinin bulundukları dokulara özgü biçimde soğuk algısında görev aldığını doğruladı. Dış ortam soğuduğunda bunu derimizle hissediyoruz. Ancak günlük hayatta sıkça tarif edilen içimizin üşümesi duygusunun kaynağı bugüne kadar net olarak açıklanamıyordu. Yeni bir araştırma bu hissin vücutta farklı algılama yollarına dayandığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre gece aktif olan ve gece kuşu olarak bilinen kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksek. Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, vücudun iç saat ile iş programları arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadian ritim, sadece uyku düzenini değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu söylüyor. Northwestern Üniversitesi'nden Kristen Knutson, gece yaşayan kişilerin sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünya

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hapşırırken gözlerin kapanması çoğu kişinin dikkatini çekmez. Ancak bu küçük refleks vücudun solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de korumaya çalışan akıllı bir mekanizmanın parçasıdır. Hapşırık çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görünse de aslında vücudun oldukça karmaşık bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Burun içine giren toz, polen, mikrop ya da diğer tahriş edici maddeler sinir uçlarını uyararak beynin hapşırma merkezini harekete geçirir. Bunun sonucunda vücut bu maddeleri dışarı atmak için güçlü bir hava akımı oluşturur. Hapşırma sırasında ise farkında olmadan gözlerimizi kapatırız. Peki bu durumun arkasındaki bilimsel neden nedir? Hapşırma tamamen refleksif bir süreçtir ve istem dışı gerçekleşir. Burun içindeki hassas sinir uçları tahriş edici bir madde algıladığında sinyali doğrudan beyne iletir. Beynin hapşırma merkezi olarak bilinen bölgesi bu sinyali aldıktan sonra vücutta bir dizi kası aynı anda harekete geçirir. Bu süreçte diyafram kası, göğüs kasları, boğaz ve ses telleri, yüz kasları, göz kapakları eş zamanlı olarak çalışır. Sonuç olarak akciğerlerde biriken hava saniyenin küçük bir bölümünde büyük bir basınçla dışarı atılır. Bu hızlı ve güçlü hareket sırasında göz kapakları da refleks olarak kapanır. Hapşırırken gözlerin kapanması beynin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. İnsan bu hareketi bilinçli olarak kontrol etmez. Hapşırma refleksi devreye girdiğinde göz kapaklarını kontrol eden kaslar da aynı sinyal zincirinin bir parçası olarak harekete geçer. Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Refleks zincirinin bir parçası olması, gözleri olası zarar verici partiküllerden koruma amacı, yüksek basınçlı hava akımına karşı savunma mekanizması. Bu nedenle hapşırırken gözleri açık tutmak çoğu insan için oldukça zordur. Hapşırırken gözlerin kapanması ilk bakışta basit bir hareket gibi görünse de aslında vücudun karmaşık sinir sistemi tarafından yönetilen koruyucu bir reflekstir. Beyin solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de koruma altına alır. Kısacası hapşırma sırasında gözlerin kapanması vücudun milisaniyeler içinde aldığı akıllı bir güvenlik önlemidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar, daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma, okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.